Salam, hormatly radio dinlejileri. Gepleşimden soňky sanyna tidi ören aýratyn bir şahsyýet bilen tanyşdyrmak isteýäris. Adi diňe öz ýurduny däl, eýtem daşar ýurtlarda hem giňden tanalýan Gyrgyz teatr we kino sunuwatyny uly goşun goşun beýik ustad Sabira Kümüşaliýew barada gurrun ederiz. Teatr sahnasyna janlandyran ýatdan çykaryp bolmajak keşberlen halkyň söýgüsini, hormatyny we öwgüsini gazanan bu beýik aktrisa görkezden şuňur mehir şepagat bilen gyrgyz halkynyň kalbyna umay ene, ýagny mukaddes ene ökmünne orun aldy. Gelinginde bolsa halkynyň söýgüsine ýa bolan beýik sunat işgärlen hemmämiz bilelikde hat ýakyndan tanış bolaly. Sabira Kümüşaliýewa 1917-nji ýylyň 19-njy martynda Çüý tewtiniň tökeldöş obasynda Ýönekäý Daýhan maşgalatyna dünýä ýenli. Ol doğulup ösen toprağına hemişe çoňur mähir we gonç bilen bağlygaly. Geljeň beýik aktrisasy mektep ýyllarynyň soň Frunze Mualimçylyk Technikumyna bilim alyp, durmuşa Ýönekäýje başlangyç sınyp mualim ökmünine gadam basdy. Emma Iqbalnaky haqiqi beýik sahna ony entek 14 ýaşyndaky öz jadyly dünýäsine çekip bildi. 1934-nji ýylda ýaş Sabira inne gyrgyz drama teatrynyň düzümindedi. Ol bu uly ojakda ilkilkiler diňe köpçülükleýin sahnalarda figuranyk hökmüne çykyş edýärdi. Gapdarla durup haýranlyk bilen tomoşa edýän sahnalarynyň jadyly dünýäsine uygunlaşmaga finansiýärdi. Emma teatra we aktrisa bolmaga şeýle bir hugusy bardy bolýan taýýarlyk wagtynda beýleki aktyorlary ünsüden dinleýärdi. Öýde duýman baş rollaryň ähli sözlerini ýat tutýardy. Ene bu sessiz haýran galmak we gidlin ýat tutmaklyk oňa durmuşynyň iň uly öwürşük nokudyny getirdi. Günleriň birinde Kasymaly Jan Töşewiň Gara Çaş dramaty taýdanlarda çykarjak mahaly baş role oýnamaly aktrisa duýdansyz keselledi. Oýuny ýatyrmak bolsa asla mümkinli. Ya Sabira uly batylyk görkezip öňe taýlany we bu role ýatdan bilýänini aýtdy. Hiç hili teatr bilimi bolmandygyna garamazdan görkezden ilkinji çykyşy tomoşaçylary haýran galdyrdy. Metbuat ol barada öwgüli sözler ýazdy. Ve bu tätin başlangıç bilen Tunot äliminde Sabira Kümüşaliýewanyň rowaýaty başlady. Tunot ojonyň astynda ol tutuş ömrüniň dowamyna ýatdan çykmajak 120-den gowrak janyny we özgörüşi keşberi janlandyrdy. Ýetmiş ýyllap sahnada bolan Sabira Kümüşaliýewa Edil Stanislavskiýniň kiçi rol ýokdur. Kiçi aktyor bardyr diýen sözüniň durmuşdaky beýany ýaly. Beýik rejissorlaryň kim alalaşmagyna görä, ol gysga we ikinji derejeli rollaryň iň beýik ustady. Döwürdeşi halk artisti Mukambet Toktobaýew onuň bu deňsiz taýsy dekini şu tüýji ýatdama bilen gurrun berýär. Oýunlaryň birine ol diňe bir gezek sahna girip çykýan ýönekäýje bir garry aýalyň rolyny oýnamaly. Sabira Ece senaryoda hiç kili yazılmadığına karamazdan sahna giren badına ayakkabılarını çıkarıp divanın aşağına kıstırdı ve törde oturdu. Sonra olsa ulu ahın alabilen başındaki yağlıklarını ayırmaya başladı olin onun aşağından 10 tane yağlık çıktı. Tomoşaçılar gülküden yıkılır. Kizcek bir rolun adamın kelletine de gelmecek inşe terler bilen nenengse ulu kahraman dörüdüp bolcak dona hem Mehmet hayran kalptik. İne ol, in kiçi rollarda da şeyle ulu can merip bilyen haqiqi ustad dekinni. Ustad aktrisanın kino geçmişine ter salanmazda olsa, ekranlardaki acayip iyidari ve canlandıran çungur kahramanları destine ünsünü özüne çeker. Onun canlandıran kahramanlarının aratına dramatik değişme, oyun ve atraçatiliyali birbirinden tapaltı keşber vardı. Ol, gırgız kino tarihinin en unutulmaz eserlerine oynadı. Onun kino yoluna yahtta kalın esası filmleri ve rolleri şulardı. Çingiz Aytmatovyň Ölmez Ýetmez eserinden taýýarlanan Cemile filmindäki şol meşhur gybatçy aýalyň roly, Tölemüş Okaýewiň Oda Egil
ýagny Urkaýa filmindäki Urkyýanyň ejetiniň keşpi, Bolot Şamşyýewiň rejissorlyk eden Ak käme filmindäki şol kiçijek oglanjygyň enesi Keres roly, ýene-de Şamşyýewiň adamlaryň aratyna filmindäki Saykal keşpi we bulardan başga da Gyrgyz kinosynyň altyn garnatyna bar bolan Bakaýyň öri meýdany, Kızıl Alma ve Liftli Üyün Batkançakları yali köp tane saylama çeper filmlerde oynadı. Onun bir gedek tomoşa eden adında ören təsin, təsir kaldıran trolları, şun hem şol belen avrayını qorap taklap geliyar. Aktrisanın keş dörütmekteki ustatlığı hakikattan hem ayetinin ulu hormata münasiptir. Mısal için Ode Egil filminin tayarlık işlerine Lowlap yanan üyün içinden 3 çağını halat ediyen şol meşhur sahnası var. Bu sahnanın düşürülmeği için ol hakikattan hem yan üyün içine girmeli bolpdi. Rejissorun uyam bu sahnanı dine bir gedekte düşürmeli. Üyü ikinci gedek yakıp bilmeriz. Neyem olsa da elinizden geleni edin diymeğinden son. Sabira apa ulu tövükkörlüğü boyuna alptır. İki çağanı eteginden tutup durup, alavun içinden alp çıkıptır. Sahna düşürülen son, öy ulu sesülen yumurluptır. Ustad aktrisi ölümden aittir. Akkeme filmi düşürülen mahalı olsa, Sabina apanın ağlamalı bir sahnası olptır. Men şeyle sahna tayalıp görmezden oynayıp bilmerin diyen Sabira apa, rejissor katırandıptır. Bu yağdaya katı qiynanan ve gönüne alan Sabira apa, qaharlan yerinden turup, uzaklaşıp bariyarka düydansız iğne ılgap gelip kameranı getirin, ağlayarın deyip qıyğıraptır. İnne şol porsod rejissora olan qahar qadavi ve öykü kinesi sebepi hakikattan kem gözyaş

çöküp ağlan şol durnuklu purdadını kamera yazga alıptır. Şeylilikte can telimle dehmet çeken Sabira Kümüşaliyeva, Turgut'a koşun acayip koşuntlar için köp tane tiyliklere ve bayraklara münasip bolupdır. Kırgızstan'ın halk artisti adını iyi olan ustad aktrisa, Kırgız Respublikasının kahramanı deyilip ıglan edildi ve devletin en yukarı tiyliği olan Ak Şumkar ordenle tiyliklandırıldı. Tiyatr ve kino dünyasındaki bu görünüklü üstünlükleri ona halkara, Kurmancan, Datka ve Kutman ene bayraklarını kem getirdi. Hormat dinleyiciler, şunki gepleşimizde Kırgız halkının ebedi umay enesi Sabira Kümüşaliyeva bilen tanış bolduk. Kırgızstanın ilkinci prezidenti Askar Akayev ona yazan şol tarihi kutluk hatında şeyle deyip yüzdenüptir. Sabira apa, siz kırgızlar üçün umay enesiniz. Sizden en ulu haşim 100 yaşınızı görmeñizdir. Gelin yübileyinizi hemmemiz bilelikte bellep geçelim. Ene bu sözlerden son, beyik sunot işgari, halkın diline ve kalıbını evedi yağdayda umay ene hükmününe yattıgali. 91 yıllık ömürünü ummansız miras tıgdıran Sabira Kümüşaliyevani hormat ve minnettarlık bilen hatırlap geçeriz. Novatdaki gepleşimizde duşmak umidi bilen hoş, sağ olun.

Gaza. Açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, Gaza. Açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik atly gepleşigimiziň şu günki sanyna Gazalı kakalar barada söhbet etmekçi. Her bir ata öz perzendinin gün-günnen ulalyanlygyny, ädim-ädim üstünliklere ýetýänligini hemde gowy adam bolup durmuşda öz ornuny tapýanlygyny görmek isleýär. Elbetde atanyň arzuwlary bular bilen çäklenmeýär. Ol öz perzendinin perzendini hem görmek isleýär. Hatta dünýeden ötenden soň hem agtyklarynyň ganyna ýaşamagy arzuw edýär. Emma gurrun Gaza barada bolanna dünýäniň ähli düşünjeleri tersine urulýar. Gazada diňe adamlar däl, eýsem arzuwlar, umytlar we hyýallar hem genotsida tezewar edildi. Onu iň täsir galdyrjy görnüşde ýene-de Gazalı çağalardan biri beýan edipdi. Meşhur aktyor Jackie Chan Gaza barada gurrun berip, bir çağa berilen ululyňda näme boljak diýilen soraga onuň beren jogabyny ýatladyar. Çağa, biz bu ýerde kemale gelip bilmeýäs. Islenlik pursatda bom bolanyp bileris diýip jogap berýär. Jackie Chan bolsa, muny eşdenimde göz ýaşlarymy saklap bilmedim. Görşüňiz ýaly, hatda garrylyk çağına ýetmek hem uly bagt eken diýýär. Gazaly atalar öz perzentlerini ulaltmaktan we agtyklaryny görmek bagtından mahrum edilýär. Gelin biz hem Gazaly atalary millet düşünjesiniň üstü bilen teljeleliň. Bir yurdy watan edinen umum maksatlaryň, yurt bähwitleriniň, ideýalaryň we gymmatlyklaryň çägine jewisleşen iň esasy bolsa biz düşünjesi bilen bile ýaşamak isleýän halk. Millet özüniň ýaşaýyş ýörelgesi, pikirleri we başlanyşlary bilen dünýäde özüne munasyp orun tapýar. Medeniýeti, sunugaty, däp desturlary we ýaşaýyş ýörelgesi arkaly dünýä öz öwüşgünini çaýýar. Eýsem Palestinler nähilli millet. 2 ýyldan bäri dowam edýän rehimsiz genosid döwründe olar nähilli umumy milli öz bolşlygy ýüze çykardylar. Gelin onna, Gazalı kakalar bilen belelikde Palestinlerin müngrör çeyilin dovamına nefislik bilen dokan millet keştesine belelikde ser salalin. Taysir Obeyt Öz çağalarına in az mümkünçülükler bilen hem avraylı durmuş sürmögün yolunu görköden atalardan biri. Taysir, her bir atanın in tebiigi duygusu olan perzendini korumak instinkt bilen hareket ediyar. Gazadaki şertlerde bu duygu her pursatta sıynagdan geçirilse de, ol çağalarına gayratın ve erk isleğin canlı nusgosu olmağa devam ediyar. Ol harabalıkların içinden tere durmuş kurmağa çalışan Palestinli oylap tapıcıdır. Ol sehvete şeyle sözler bilen başlayar. Näme bolanda da biz bu weýrançylygyň içinden umyt döredip durmuşumyzy täzeden gurarys. Genotsiddan öň maşgalam bilen Gaza dolagynyň demirgazygyna ýaşaýardym. Emma Israiliň hüjümleri Gazadaky müňlerçe maşgalanyň kyýary biziň durmuşumyzy hem düýbünden weýran etdi. Şol günden soň men 11 gadak göçmäge mezbur däldim. Ahyr soňy Deýral Balahdaky bosgunlar düşölgesine sygynmaly bolduk. Çadyrdaky şertler çadyrdan agyrdy. Jokrama ysy, aňzakly sowuk, güýçli ýel we ýagyş

Şuun hem ertiri gödöngüne tutup, çadırın kaptalına kişicik yaladışxana kurdum. Ol yerde kartoşka, soğan ve dürlü göğ önümleri östüryen. Bu ediyen zatlarımın hemmesi dine çağalarımın özlerini azıcık hem olsa hopsu duymak için. Taysir, çeken ehli zehmetinin novattaki hücumda yine de yok olup bilecektiğini bilyen hem olsa

0: diýlen düşünje bilen ýaşaýar. Alan wideo ýazgylaryny paýlaşyp, beýleki Palestinlilere hem umyt berýär. Ol meni şeýle düşündirýär. Bütün dünýä diýjek sözüm şundan ibaret. Bizi yok ediyen bu rehimsiz dımışlığı bet etme üçün dünya birlikte harekete geçmeli. Biz nehilli olanla da bu veyransılığın içinden umut dörödüp durmuşumuzu teğerden kuruyaz. Gepleşimizin başına bir halkın depte surları, adatları ve yol yörülgüleri var adaydıptık. Inne bolsa Gazada bir kakanın öz perdendini soňky ýoluna ugradyşyna ser salalyň. Onuň ady Mahmud Abu İsmail. Ol elinde elek bilen öňkü öýüniň yerleşen ýerindäki toprağı eleýär. Mahmud söze şeýle başlaýar. Bu eleginiň inne diňe bir maksady bar. Uruşdan öň adamlar çağalaryny doýurmak üçin uwny şu elek bilen eläp içindäki guma ýerdiler. Emma inni biz onu çağalarımızın cetedinin galındalarını tapmak üçin ulanýas. Sebäbi üstümize düşen raketalar üren güýçlüdi. İne seredim. Bu sünk. Haýsy sünk? Bu adamın sünki. Bu eleğin maksadı näme? Ol çağalarımın sünklerini yığlamak üçin. Men öýünde ýaşaýan, mezburi göçürilmek we günorta gitmegi ret eden ýönekei gazalara aýtdym. Şonuň üçin urşuň ilkinji aýlaryna, şol ýylyň dekabrynda öýümde galdym. Ýanymda aýalym, çağalarym, dogonym, bütün maşgalam bardy. Soň bolsa bombalamalar başlandy. Israýylyň goşuny adamlary gorkudyp, öýlerinden çykarmak isledi. Olar bizim üýümizi nişan aldy. Netijede aýalym we 6 çağam şehit boldy. Men bolsa agyr yaralandym. Harabalyklaryň aşagyndan diýri çykan ýeketek adam men boldum. Biraz gutulyp, gowlaşandan soň üýümiň harabalygyna dolandym. Dogonum Ahmedin ayağı görün yerdi. Onun etini itleri yerdi. Men dogonumun onun ayağının ve çağalarının cehetlerini çıkarıp cahiledim. Son uruş tereden başladı ve hâsla güçlendi. Ayağımı ve çağalarımı çıkarıp bilmedim. İmamen sol haravalığın yanına kaldım. Her gün ayağım ve çağalarım bilen kuruluş yerdim. Oları köşeştir yerdim. Maňa teselli berýän ýekeje zat hem şolardy. Olary özümiň ýanymda duýmakdy. Üýümiň ýarsy doly ýanypdy. Bu uly harabalygy arasalamak üçin adatça agyr tehnikalar gerek bolýar. Emma men döwlen bedenim bilen takminan 350-500 tonna harabalygy çykardym. Üýi kerpiçme kerpiç tökdüm. 2 ýyl geçdi. Inni aýalymy we çağalarymy bitewi ýagdaýda tapmak mümkinler. Şonuň üçin şu gadymy usula ýüz tutdum. Bir kakanyň bu çeken zähmeti diňe aýaly we çağalary bilen hoşlaşmak üçindi. Olary şehit bolan watan toprağyna munasip derejede tapşyrmak üçindi. Çünki millet äpet çynar agajy ýalydyr. Ol şahalary, yapraklary we kökleri bilen bitewi bedenler.
1: Gaza, açlık şertlerine ercellik ve insanperverlik.
2: Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtga tolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanag antenna arkaly TürkSat 3 adan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu Assalamu Aleyküm. Bugün 25. Yılı Şembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılı etken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dasturlarını dinleyipsiz. Dasturumuzu 16 metre 17670 kilogres kıska dolgun canlı frarkal dinleyipsiz. Şunun deyik www.tratuzbek.com ve şunu yoldaş Türk 4A arkalı Votes radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza songi yangilikler Türk dünyası sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havala kılamız.

Hurmatli dinleyiciler, son yangilikler bilen tanıştıramız. Rusya'nın Ukrayna'ya hücumlarda 7 kişi olarak buldu. Rusya'nın Sloviansk ve Vasumi şehirlerine uyuşturgan hücumlarda cami 7 kişi olarak buldu. Kiev yakındaki müdafaa sanayi tedbirine birgen raket zarbası yüzünden hem yetiyorsuzluk bu içe tirge başlandı. Rusya'nın Ukrayna şarkıdaki Sloviansk şehrine başkarladıkken bombalar bilen uyuşturulgan hücumda 5 kişi olarak buldu. Kamida 15 kişi yaralandı. Latviya hücum oqibatida Sloviyanskiyadagi faxriy konsullik binosi vayron bo'lgani va 2 xodim yaralanganini ma'lum qildi. Sumidagi pochta bo'limiga zarba berildi. Ukrainaning shimolidagi Sumi shahrida shanba kuni pochta bo'limiga Rossiyaning uchuvchisiz uchish apparati bilan uyushtirilgan hujumda 2 kishi halok bo'ldi. Sumi harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Kryoishka reaktiv bu varadaki uçuş aparatı poşta bölümüne zarba bergenliğini bildirdi ve onun aytışı olarak bölgenlerden 49 yaşlı erkek bölgenin ikinci kurbanının hem şahsiyatını anıklaş işleri devam etmekte. Ukrayna cənubidaki Zaporijjede uyuşturulgan başka bir hücumda ise bir kişi yaralandı. Buçadaki hücum yüzünden yetiyorsuzluk boyunca tergov başlandı. Rusya Cuma günü Kiev vilayetinin Bucha tumanida müdafaa sanat vakilleri iştirak etken tedbir o'tkazilayotgan xususi quf maydonchasiga ballistik raketa bilan zarba bergan edi. Hujumda kamida 10 kishi halok bo'lgan, qariyb 100 kishi yaralangan edi. Ukrainalik ham prokurorlari tadbirning urush davom etayotgan bir paytda aholi yashayotgan hududlarga yaqin joylarda o'tkazilishda yetiyotsizlikka yo'l qo'yilgan yoki yo'l qo'yilmagan aniqlashmasda tadbirga boshlatildi. Moskva ise Rossiya hududiga qarshi hujumlarda foydalanayotgan uchuvchisi uchish apparati namoyish etilgan obyektni nishon olganini da'vo qildi. BMT bosh kotibi 17 yillik ham tanaffusdan so'ng Damashqqa bordi. Antonio Guterres Suriyadagi siyosiy o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash va yangi ma'muriyat vakillari bilan muzokaralar o'tkazish maqsadida mamlakatga 3 kunlik tashrifini boshladi. Bu fuqarolar urushi boshlagandan oldingi davrdan buyon BMT bosh kotibining Suriyaga amalga oshirgan ilk tashrifi bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Suriya Asaddan keyingi o'tish jarayonini boshdan kechirayotgan bir paytda xalqaro hamjamiyatning mamlakat bilan aloqalarini qayta tiklanayotganini ko'rsatayotgan tashrif doirasida shanba kuni Damashqqa yetib keldi. Guterresni Damashq xalqaro aeroportida Suriya tashqi ishlar vaziri Asad Ash-Shayboniy kutib oldi. 3 kun davom etadigan tashrif doirasida Guterresni prezident Ahmad Shara, yuqori martabali rasmiylar, fuqarolik jamiyati vakillari va

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Petirşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
17: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kere saat kalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

0: tillarning izidan borib toshlar va alifbolar orasida minglab yillik tovushlarga quloq solgan edik. Bugun esa safarimiz bizni juda ham ortga insoniyat tarixining ilk sayfalaridan biriga olib boradi. Shunday bir jo'grafiya, shunday bir shahar tomon yo'l olamizki, zihnimizda istar istamas shu savol yangraydi. Bir shahar qanchalik eski bo'lishi mumkin? Agar sizdan dunyoning eng eski shaharlarini so'rasam, ehtimolan ayrimlaringizning ko'z oldiga u hashmatli saroylari bilan Rum, Otan yoki Qohira keladi. Holbuki bugun biz yo'nalishimizni u buyuk imperatorlik poytaxtlaridan ko'ra juda ham ko'p ortga insoniyatning ilk uyg'onish markazlariga qaratamiz. Xuddi Anatoliy toproqlarida Chotalhuyuk kabi yuzida uzuksiz hayot va ilk jamiyat ongining qurilgan u sifr nuqtalaridan biriga boramiz. Zamon bo'yicha qaraganda Chotalhuyuk Qo'nya tekisligida o'ziga xos ko'chasiz va tengsiz ijtimoiy hayoti bilan dunyoni hanuz ham hayratda qoldiradigan ajoyib bir joydir. Biroq bugun eshigini ochadigan shahrimiz Chotalhuyukdan ham taqriban 1500 yoki 2000 yil oldinroqqa borib taqaladi. Ya'ni insoniyat tarixining ma'lum bo'lgan eng eski shahar xotirasidir Ariha. Ariha Urdun vodiysida dengiz sathidan yuzlarcha metr ostida xuddi dunyoning eng chuqur quduqlaridan birida joylashgan. Bugun o'z qayin qobig'iga cheklangan tinch bir shahar kabi ko'rinsa-da, arxeologlar va tarixchilar uchun yer yuzining eng hayajonli nuqtasidir. Chunki bu joyda o'tkazilgan qazilmalar bizga barcha tasavvurlarni o'zgartiradigan bir haqiqatni shivirlaydi. Arxeologlar topgan qatlamalar bu yerda taxminan 11 ming yildan beri inson izining uzilmaganini ko'rsatadi. Arixoda hayot hozirgi davrdan taxminan 11 ming yil oldin ovchi va teruvchi insonlarning bu yerdagi kuchli bir suv ko'zi, ya'ni Aynal Sultonning Arixodagi tabiiy bir suv manbai atrofidagi joylashishi bilan boshlandi. Shuni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Misr ahromlari hanuz qurilmagan edi. Rumning bino etilishiga asrlar bor edi. Qadimgi Yunon shaharlarining otpoti ham yo'q edi. Hatto insoniyat hanuz yozuvni ham ijod qilgan emas edi. Biroq Arixoda insonlar Aynal Sultonning salqinligida hayot kechirayotgan edilar. Xo'sh, insoniyat nima uchun o'zining ilk buyuk qadamini tashlash uchun bu joyni, bu cho'l iqlimining o'rtasini tanlagan edi? Javob: tabiatning eng qadimgi qoidasida yashirin. Suv cho'lning o'rtasida jo'sh urib chiqqan bu tabiiy suv manbalari Arixonni minglarcha yil davomida voha ichida bir joziba markaziga aylantirdi. Suv o'zi bilan dehqonchilikni keltirdi. Dehqonchilik esa insonlarni toproqqa bog'lab, ilk o'troq jamiyatni yuzaga keltirdi. Biroq Arixon shunchaki eski bir qishloq bo'lishdan chiqarib, dunyoning ilk shahri unvoniga yaqinlashtirgan narsa. Toproq ostidan chiqqan u haybatli devorlar va minoralardir. Miloddan 8 ming yil oldin, ya'ni bugundan roprost 10 ming yil oldin Ariha xalqi o'z yashash joylari atrofida toshdan yasalgan ulkan bir devor va uning ortida 8 metrlik buyuk bir minora qurdilar. Hanuz filiz asboblar keng tarqalmagan tosh bilan yo'nilgan bir davrda insonlarning tunalib og'irligidagi bloklarni ust qo'yib shunday bir me'morchilikni yuzaga keltirishi yolg'iz bir muhandislik muvaffaqiyati emasdir. Bu dunyoda hanuz davlatlar, podsholar yoki qo'shinlar bo'lmagan bir zamonda insonlarning mushtarak bir maqsad atrofida birgalikda harakat qila olish va tashkilotiy bir jamiyat qurish mahoratiga ega bo'lganliklarining ham eng buyuk subutidir. Biroq Arixoning asli mo'jizasi yolg'iz ilk bo'lishida emas, balki yashab qolish tirishqoqligidadir. Bu shahar tarix davomida faqat bir marta qurilib qolmagan, balki necha martalab qamal qilingan, vayron etilgan, zilzilalar bilan sarsimga tushgan, biroq har safar o'ziga kelib qaytadan tug'ilgan. Har yangi nasl shaharni butunlay tark etish o'rniga o'zidan oldingi naslga qo'yib ketgan vayronalar va xotiralar ustiga o'z hayotini qurgan. Shu sababli bugun Arixoning tagidagi qatlamlarga cho'kilganda xuddi qat-qat bir tarix daftar ko'z oldingizga ochiladi. Bir davrning uyining tagida boshqa bir asrga oid devorni, uning ham tagida insoniyatning ilk qadamlariga tegishli butunlay boshqacha hayotlarni topasiz. Bu yerda tarix muzeum vitrinida namoyish etilgan jonsiz narsalardan iborat emas, balki toproqning qalbida qatlamlar bo'lib yashashga davom etadi. Bu yerda uriladigan yolg'iz bir bel zarbasi insonni yuzlarcha yil ortga olib borishi mumkin. Bugun dunyodagi ko'plab zamonaviy shaharlar osmonga bo'y cho'zgan haybatli binolari, chiroqli ko'chalari va gavjum maydonlari bilan faxrlanadilar. Biroq Arixo bizga shahar bo'lishning haqiqiy ma'nosini astagina eslatadi. Shahar bo'lish yolg'iz tosh va betondan buyuk binolar qurish emasdir. Shahar bo'lish insonlarning ayni bir toproq porchasida nasllar davomida yonma-yon yashashni bajarganlari va mushtarak bir hofiza qurganlaridir. Arixoning yoddoshda insoniyat ega bo'lgan eng eski va eng ildirlik yoddoshdir. Keyingi bo'limda toshlar bugal bizga boshqa bir hikoyani so'zlab beradi. Insonlar dunyoni qanday ko'rganliklari va chegaralarning qanday chizilganligi haqidagi hikoyani. Eski xaritalarning izidan boramiz va bir kalisoning tagidagi mozaikning nima uchun tarix kitoblari qadar muhim bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Chunki keyingi manzilimiz Falastinning ilk xaritalari va yashirin mozaiklari. Keyingi bo'limda ko'rishguncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
1: Гиплеяр Туркияның Тети радио Фи.
6: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқынала Туркия Оваза радио Са.
2: Эво и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Giderre bir amuriyet Türkiye.
10: İni adala Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türk olabından tasvirler dasturunun yangi sonu bilen yine birgemiz. Bugünkü sonumuzda Halil İnalcık tarihçiler kutbu ve bir asırlık miras. Mavzu tilga alınadı. Halkara münasebatlar mutaxassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin mavzu hakkındaki yazuğunu takdim etmez. Halil İnalcık tarihçiler kutbu ve bir asırlık miras. Tarih ko'pchilikning zehnida chang bosgan tog'chalar va sarg'aygan qog'ozlar orasiga qisilib qolgan bir o'tmish hikoyasidir. Aslida haqiqiy tarixchilik oldindan bo'lgan noto'g'ri fikrlar zanjiridan qutulish, haqiqatni qidirish va u haqiqat bilan bugunni yoritadigan bir ko'prik qurish san'atidir. Dunyoning tarixchilar qutbi deb atagan Halil Inolchiq Osmonli tarixini afsonalar to'plami bo'lishdan chiqarib, ilmiy bir tizimga o'zgartirgan birinchi manbadir. Uning diqqat bilan yuzaga keltirgan asarlaridan o'tmagan har qanday yo'l tarixning qorong'u yo'llarida qolishga mahkumdir. Halil Inolchiqning tarixchilik qobiliyatining ilk tomirlari jamhuriyatning ilk yillarida davlatning asosini qurgan kishi tomonidan otilgan G'oziy muallim maktabida yosh bir o'quvchi bo'lganida O'rta Sharq xaritasini chizayotgan bir paytda sinfga tustdan Mustafa Kamol Ototurk kirib keladi. Ototurk barmog'ini xaritadagi Madinaning ustiga qo'yib, uning otini so'raydi. Inolchiq u davrdagi kitoblarda yozilgan eski oti Yasrab deb javob beradi. Qizil dengiz so'ralganida esa Bahri Ahmar deydi. Ototurk yuzida bir tabassum bilan yosh Inolchiqning xatosini tuzatadi. Madinaning turkcha otini va Bahri Ahmar o'rniga Qizil dengiz deyilishi kerakligini aytadi. Bu faqat bir soda ot tuzatish emas, balki Ototurkning turkchilik hassosiyat bilan qilgan maslahati edi. Inolchiq u paytdagi hayajonini shunday bayon etadi. Aslida u hamisha kulimsirab meni tuzatib turar edi. Men esa sarosima holatda edim. Ototurk qarshimda meni imtihon qilayotgan edi. Bu yuzma-yuz kelish Inolchiqning zehnida faqat bir xotira bo'lib qolmadi, balki kelajakda butun dunyoga namuna bo'ladigan u mashhur istilohlar terminolojining diqqatni va manbalarini to'g'ri aytish shavqining urug'larini ekdi. Bugun Anatoliyning qaysi shahriga borsangiz, Ipak yo'li bu yerdan o'tar edi degan da'vo bilan duch kelasiz. Lekin Halil Inolchiq omiyona tarixning bu uydirma yo'llarini hujjatlar bilan ochiqlab, har bir shahrning o'zini markaz qilib ko'rsatish tupranishiga ilmiy bir qalqon bilan javob beradi. Inolchiq taqdim etgan yana bir jolib haqiqat shundan iboratki, Osmonli hukumati faqat qilich uruvchi bir kuch emas, balki bir yumushoq kuch markazi bo'lgan. Uning taqqotlari Osmonli tikalarining Rusiyadan Inglizga, hatto Fishan markazi bo'lmuş Fransiyaga qadar keng bir jo'g'rofiyada nuqbalarining tanida jilva qilib turganidan xabar beradi. Bu omiyona tarix bilan ilmiy haqiqat orasidagi farqni ko'rsatish bilan birga Osmonlining jahon iqtisodidagi o'rnini qaytadan ta'riflab bergan bir inqilobdir. Halil Inolchiqni bir qutubga aylantirgan asli unsur uning tarixga bir hikoya kabi emas, balki riyoziy bir mantiq bilan yondashishidir. Bu tartibi intizomni Balqasir Nijotibek muallim maktabidagi ustodlaridan o'rgangan Inolchiq 1935-yildan Anqara bilim yurtida Fuat Ko'prilining diqqatini o'ziga tortadi. Mashhur Timur seminarida uch turli g'arblik tarixchining fikrlarini shunchaki aytib berish bilan cheklanmaydi, balki ularni bir riyoziy muodilini ichgan kabi o'z aro qiyoslab metodlaridagi kamkostlarni riyoziy aniqlik bilan tasbit etadi. Fuat Ko'prili bu zakovatni, nobog'alikni sezganida sinfga qarab

gözlerim dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak ve sen...

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

mavi denizlerden daha derin, topraktan güzel kokan ne var? Rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı, ay ışığından olur.

bahçeden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne ola? Göç eden kuşlar gibi gidip gelen

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metre 9595 kere sokaklı tüm yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.